0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: İlaç Gibi Radyo.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

giden hasrete süren bir hal oldu akşamüstü. Niye ağlamış?

geçen giden günleri, çektiğim çile dertleri, yalnız bir başıma

sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost hem sevgi.

unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafını ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha, üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum.

Beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyordum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersen yalan, yalan oldu. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: verirken en son nefesi yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İlaç gibi rahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

uyandıran adam. Günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Cuma sabahı. 7 Ağustos 7:05 geçiyor. Hayırlı cumalar diyelim. Borçlarınızı ödediğiniz, alacaklarınızı tahsil ettiğiniz bir gün olsun.

diyelim. Sevin'in de oyuna girmesiyle 1-0 kazandık. Yeni transfer Otara. Kutara, Otara, Kasım ne diyorlar artık adama biliyorum. Kırmızı kartını görmüş sağ olsun. Yaptın sineden aşkım. Ah çingene var. Yandım çingene. Bize bir kuvvet etme lazım. O da hemen lazım.

Ve dün akşam Beşiktaş yine yüzümüzü güldürdü sağ olsun. Hep karşı tarafta rakip 10 kişi kalıyordu. Bu sefer Beşiktaş 10 kişi kalmış. Semih'in oyuna girmesiyle İtalyan hocanın tabii ki cesaret

Tatilini bitirip dönenler var. Gülşen, izni bitirdik. Türkiye'den çıktık, Avusturya'ya dönüyoruz. Macaristan'dayız. Eşim Recep, çocuklarım Yasin, Sahra, Hasan bizi dinliyorlarmış. Aman kazasız belasız. Hayırlı yolculuklar. Almanya'dan Tayfur. Hadi al, tamam kıskan hadi. Hadi sana da günaydın, hadi bak. Avusturya Tirol'den Liva Gür. Bol bereketli cumalar olsun hepimize. Onlar da tatil bitirdi, onlar da döndü. Birileri gidecek, birileri gelecek bu iş sırayla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNEGEL'i ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNEGE Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Buzlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim...

0: aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Herkese merhaba, ismim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.
8: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
6: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Olgun Amerika'da tır şoförü yapıyormuş. Kaliforniya'dan Indiana değil mi? Hindistan'da karıştırdım. India. Her gün Türkiye saatiyle sabah, Amerika saatiyle akşam bizleri dinliyormuş, sağ olsun. Ailesine, sevdiklerine bizden de selam olsun. Kuvarejma'yı unut diyor İzzet. Bir daha gelmez, öyle bir topçu bulsak da başkanın parası yok diyor. Başkanın mı yok, kulübün mü yok? Orada bir şey olmasın da. Başkanın parası çok, kulübün yok. İzzet de yaylaya tatile çıkıyormuş. Hadi bakalım.

Alexander Nübel'in de çok şanı var. Dün akşam Beşiktaş'ı kurtaran adammış Alexander Nübel. Her ne kadar golise ve kılıç soyansa da 13 şutun 13'ü de çıkartan kalecimiz geceye damga vurmuş. Alexander Nübel doğru bir transfer yaptı gibi görünüyor inşallah. Hep böyle devam eder. Modena'dan Mimi. Mehmet'ti Mimi oldu. Hoş geldin Mimi. Ben daha tatilde gitmedim. İnşallah Ağustos sonu gideceğim diyor Hasan. Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Samet Pierre selam göndermiş. Hay! Adanalı Zeli abla Almanya'dan. Oo, Murat Barbaros kardeşler. Beşiktaş'ı canı gülünden kutluyorum bir Fenerli olarak diyor. Anla beni. Teşekkür ederim.

Mesut Akbayır Tokat'ı dün yazmıştı bize. Kazanırız, hoca güven veriyor diye. Evet, hocanın takımın üzerinde emeği, eli çok. Acayip moral, motivasyon aşılıyor çocuklara. Kaleci de bundan payını almış, Nübel. Belli yani. Nazım, günaydın. Almanya'ya selam olsun. Aynen, birileri gidecek, birileri gelecek. Sıra bana geldi. Allah'ın izniyle yarın oradayım. Saat 15'te Almanya'dan Umut geliyor. Ha, ben kaçayım o zaman. Ben tatile çıkayım. Antalya'dan Murat. Oğlum yarın askere gidiyor. Senin bir kralçıların bir hayır duasını alırız. Hayırlı tezkereler diyelim şimdiden, kazasız belasız. Dün değil, evvelsi akşam, dün akşam pardon, dün akşam oldu. Asker yolculadılar bizim mahallede de 8-10 arabalık konvoyla birlikte. Geçtiler, geri döndüler, geçtiler, geri döndüler. 10-15 kere falan, oğlum dedim gideceksen git artık. Gitmek istemiyor galiba. Aynı mahallede 15 kere tur attılar. Onlara da bir selam, hayırlı tezkereler diyelim. Allah'ın izniyle pazartesi ülkemdeyim. Buradan bir isteğim var mı diyor. Tayfur geliyor Almanya'dan. O Almanya geliyor, bana geliyor. Ay bana geliyor. Ha, gümrüğe söyle Bülent'i bırakmasınlar. Çıkarken Bülent'i göndermesinler. Almanya'dan topçu alacağız. En iyi futbolcuları o tanıyor, boylu poslu yapılı olanları. Bülent işi bitmeden gelmesin. Sana geldi Trabzonspor'a, senin adına sevindim. Trabzon'da olduğun için. Beşiktaş dünkü maçı aldı. Beşiktaş'ta olduğu için yine senin adına sevindim. Bu hafta piyango aldı. İnanmıyorum öyle şeylere. Sedat Fransa'dan teşekkür ederim. Az verip aratmasın, çok verip şımartmasın. Bugünler yeter bize.

0: olsun.
1: Beraber maça gidelim tütünler bitince. Oho, o zamana kadar Avrupa'da kalır mıyız bilmiyorum, onu da zaman gösterecek. Konya'dan Ali günaydın, hoş geldin, bol kazançlar. Bursa'dan Kuşçu Özay burada, sağ olsun. Allah kavuştursun dedik Murat. Sıcacık bir Ankara Etimesgut sabahından herkese selam. Sata abla geldi. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik edelim diyor. Biz de bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ettik. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımla ilgili ben aynı düşünceye sahibim. Orada oynayan bütün takımlarımızı canı gönülden destekliyorum. Burada rakibiz.

İzmit'le Hasan, Kocaeli Spor'a da bir selam söyler misin diyor. Tabii ki söyleriz. Ya şurayı anlayamadım. Hareketli müzikleri yap bir espri. Orayı çözemedim. Bir şey mi misali böyle insanın aklına geliyor da hani ünlü biriyle karşılaşırsın Cem Yılmaz'la. Abi bir espri yapsana falan ya. Öyle olmuyor ki. Bir türkü tutturmuşum. Anlıyorsun değil mi? Koray Avcı yorumuyla. Bir de Mehmet Erdem çok güzel bir Barış Manço şarkısına imza atmış. Yakında onu da çalarız inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

0: Aç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Süpürge deyince vatan.
3: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Onda farkı var.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza...

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Türkiye'yi uyandıran adam.

Günaydın. Dortmund'dan Mehmet. Fenerbahçe diyor Yunan takımıyla oynasa onu mu tutarsınız? Abi burada açık açık söylüyoruz. Fener'i tutarım tabii ki. Bana ne ya? Helalimin takımından. Fazıl, günaydın Fazıl. İzmir'e selam olsun. Avrupa'daki tüm takımlara başarılar diliyoruz. Serkan Antalya'ya selam. Avusturya'dan Mete. Ailece pazar sabahı Samsun'da olacağız inşallah. 3 tane çocuğum var, ilk defa uçağa binecekler. Çok heyecanlılar, aman Allah'ım. Bak, bir dost tavsiyesi, videoya al kaydet. Onların hallerini video al kaydet. Ömrümünü izlersin. Ama çaktırmadan çek.

binecek olmasından duydukları heyecanı paylaşan bir baba. Ki eminim evlatlarını çok güzel yetiştiren bir baba, bir anne. Çok var aslında. Vatana, millete, ailesine hayırlı evlatlar yetiştiren insanlar çok var. Oradan yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde aklıma geldi. Bir not yakalamıştım, bir anekdot. Bunu programda paylaşacağım mutlaka demiştim kendi kendime. Çok madde var. İlk 5 maddeyi sıralayacağım. Gerisini zaten siz biliyorsunuz çoğunu. O kadar doğru bir tespit ki bunu yapan kimse helal olsun. Birincisi şöyle başlıyor. Akşam ondan sonra çocukları sokağa salıp komşuları rahatsız ettirmek özgürlük değildir. Terbiyesizliktir. Doğru mu? Doğru. Gecenin bilmem kaçına kadar sokakta bağıran çağıran çocuklar. Siz evde rahat edeceksiniz diye başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Sizin çekemediğiniz çocuğunuzu kimse çekmek zorunda değil. Aynen. Misafirliğe gittiğiniz evde çocukları salıp sağa solu kırıp dökmesine göz yummak özgürlük değildir. Onlar çok ağır yazmış, ben saygısızlıktır diyeyim. O kadar ağırını kullanmayayım. Dolmuşta, otobüste, metroda yaşlara yer vermemek yanlıştır. Özellikle çok rastlıyorum. Çocukla birlikte, çocuk ufak, kucağına da alabilir. Ama işten yeni çıkmış insanlar, bakmayın o insanların genç göründüklerine. İşten çıkmışlar, yorgunlar, eve gidecekler ama çocuk işte otursun ne oluyor? Eyvallah otursun ama kucağına alabiliyorsan müsaade et de işten çıkan biri otursun orada. Akşama kadar ayakta çalışmış. O kadar çok örnek var ki ama en önemlisi çocukları ondan sonra sokağa salıp komşuları rahatsız ettirmek özgürlük değil, terbiye.

0: sefam olsun.
1: Kral FM Haber.
2: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Ağustos Cuma günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çarşamba günü kritik viraj dönülmüş, çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Öncesinde dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı. Yasal süreç için ilk toplantıda Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin de aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için bir de şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada milli dayanışma etiketiyle bir kampanya başlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin öneminin anlatıldığı videoda terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
3: Terörün Türkiye'ye faturası 2.3 trilyon doların üzerindedir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek teklifteki terör örgütü varlığının sona ermesi şartının altını çizerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktay ise Terörsüz Türkiye'nin aile ve güçlü toplumun teminatı olduğunu aktardı. Yeni partinin de çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Genel Başkan Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
4: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerek.
2: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezlekeye ilişkin de konuştu.
4: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesi

0: Bütçesine para attım dedi. Bir itibar suikast planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasındaysa tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında. Sınır ötesine uzanalım, sıcak bir gelişme. Geçtiğimiz dakikalarda Tayland'da bir okula silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Bir öğrencinin okula ateş açtığı saldırıda şu ana dek 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'daysa bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13 yaralı var. Saldırganlar aranıyor. Liseye giriş sınavında yerleştirme sonuçları belli oldu. Tercihlerin de açıklanmasıyla nakil dönemi başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta belli olacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Kayseri'de. Çok özel markalardan hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST Düz Endeksi güne %0.7 değer artışıyla 13.798 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 54.98, gram altın 6.533 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu devam ediyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçmediğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre nem oranının %80'in de üzerine çıkmasıyla sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ETS sizin için seçti. Gönül dostu Şener.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

döner döner. Ablam mesaj atmış beni uyandıramadın diye. Kişiye özel çalışmıyoruz ablam. Bizim çalışmamız genel. Ay, hayırlı cumalar mesajı kimden gelmiş hemen bakalım. Günaydın'la birlikte iyi ki varsın diyen Hollanda'dan memleket hasretiyle sıraya gelen Sema. Eşi Özcan, oğlu Efe, kızı Esma. Alanya'ya doğru tatil yolundalar. Yoldayken dualarımız olan bir acıyı da paylaşmak istiyoruz demiş. Hem Hollanda'dan hem de canımız Afyon Emirdağ'dan kapı komşumuz olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün yakın zamanda vefat eden değerli anneannesini rahmetle anıyor. Bugün toprağa verilecek Sebat teyzem, sevgili Orkun ve ailesine tekrar başsağlığı diliyoruz demiş. Biz de kral ailesi olarak Orkun Kökçü'ye selamlarımızı, başsağlığı dileklerimizi iletelim. Günaydın hayırlı cumalar mesajı Kayseri'den geldi. Yusuf'cum ben de izine çıkıyorum. Şarköy'e beklerim diyor Silivri'den Mehmet. Bir aralar giderdik oralara gençlik yıllarımızda. Çadır kırardık, çadırda yatardık Şarköy tarafında. Sonra Kilyos Kısırkaya taraflarında. Gençken çok değişik maceralarımız vardı. Çok değişik tatil anılarımız vardı. Nerede az para harcarız? Hatta hiç para harcamadan nerede tatil yaparız? Hayallerimiz oydu gençken. Şimdi 9 taksit. 6'da. Biraz zorlarsak 9 oluyor bazen. 3'te banka veriyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yenge sabaha kadar uyumamış, çocukları nasıl videoya çekeceğim diye. Uçak heyecanım. Vallahi başarırsanız siz kazanırsınız. Günaydın. Alparslan, Bodrum'a selam olsun. Murat Gündüz, cümlemizin amin diyelim. Aleyküm selam. Biri selam göndermiş, aldık selamı. Almanya'dan bacanaklar olarak ve kayınçoyla beraber Abdülkadir Mustafa Gökhan istikamet anavatan diyor. İki bacanak bir kayınço. Kaçın! Kaçın!

geleceğimizi çizecek, yönlendirecek olan hareketlerin başlangıcı bizde, anne babada aslında. Siz ne yaparsanız, nasıl öğretirseniz onlar da devam edecek. O bahsettiğim yazıdan bir 5 madde daha buldum. Aslında çok var da. Bunu da paylaşmak istiyorum. Restoranda, kafede çocuğunuzun masa masa dolaşması özgürlük değil, diğer insanların huzurunu kaçırmaktır. Toplu taşıma araçlarında çocuğu iki koltuğa yayıp yaşlıyı ayakta bırakmak çocuk için öncelik değil, bencilliktir. Çöpleri yere atan, ki burası çok önemli, asıl önemli nokta burası. Çöpleri yere atan, ortalığı kirleten çocuğa gözün bak, çocuk işte değildir. Terbiyeyi öğretmemektir. Birebir şahit oldum. Hala gözümün önünde yıllar önce yaşadığım bir şey. Balkondan bakarken altta bakkal vardı. Bak gözümün önünde, yemin ediyorum. Adam çıktı. Elinde sigara paketi, söylemeden imtina ediyorum. Açtı. Jiletini yere attı. Arkasından çocuğu çıktı. Çikolatayı açtı. Yere attı. Kağıdını.

Baba ne yaparsa o çocuk da aynısını yaptı. Balık baştan kokar derler. Bir ev çocuğunuzun oyun alanı değil mi? Misafirlikte kırdı döktü dağıttı eşyayı, kimse sineye çekmek zorunda değil. Ay kusura bakmayın. Ne kusura bakacağım, yenisini alacaksın ya da parasını vereceksin. Çocuktur yapar, mazeret değil. Çocuk yapar ama anne baba müdahale eder yapmaması için.

Basın turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Ağustos günlerden Cuma. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuza bugün haber siteleriyle başlıyoruz. İlk durağımız NTV'deyiz. Terörsüz Türkiye yasası mecliste görüşmeler bugün başlıyor. Meclis Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün saat 15.30'da toplanacak. 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulan yasanın pazar günü de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. NTV'de bir de sınır ötesinden gelen sıcak bir gelişme var. Adres Tayland. Tayland'da bir öğrencinin liseye yönelik silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre biri öğretmen, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yetkililer öğrenci olan saldırganın da olayın ardından yaşamına son verdiğini aktardı. TRT Haber'de ise manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Erdoğan bugün günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a uçtu. Cumhurbaşkanı çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Habertürk ise turizm sektörüne istihdam desteği manşetiyle karşılıyor bizi. Sektörü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3500 lira prim indirimi sağlanacak. Prim desteği tesisin açık olması şartıyla Mayıs-Aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Prim desteğinin yaklaşık 1.7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor denilmiş. Alt satırlarda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Habertürk'te bir de yargıdan manşet var. Başkent Ankara'ya uzanıyoruz. Değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yeni bir operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi. Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz uyarısında bulunuldu. Haber sitelerindeki son durağımız Anadolu Ajansı'nda ise manşette suça sürüklenen çocuklar var. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocuk

0: Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Milliyet'te Adalet Bakanı Gürlek manşetlerde. Gürlek 1993 yılında uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yla aile avukatı Turgut Kazan'la birlikte görüştü. Güldal Mumcu hem Sayın Bakanı hem de bu işte görevlendirilmiş ekibi olumlu bulduk. Umarım 33 yıl sonra bu cinayetin tüm bağlantılarını tam manasıyla öğrenmiş oluruz ifadelerini kullandı. Millet sağ sütundaysa bir böcek ilacı faciası daha yazıyor. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı yoğun bakıma kaldırıldı. Soruşturma kapsamında ev sahibiyle ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Sözcü gazetesi ise PKK'yı güldürüp Gazi'yi ağlatmayın manşetiyle karşılıyor bizi. Eşit hak isteyen Ergaziler sözcü aracılığıyla iktidara seslendi. Yeni parti lideri Özgür Özel de Güven Park'taki eylem yapan Ergazileri ikinci kez ziyaret etti. Hakkınızı alana kadar yanındayız dedi. Açılımın belediye operasyonlarıyla eş zamanlı işlediğini belirten Özgür Özel, Gazilerin gözüne bakamayacağımız işte olmayız vurgusu yaptı. Hürriyet gazetesinde ise dikkat çeken başlık bir teknoloji devinden. Google DeepMind'ın teknoloji direktörü Koray Kavukçuoğlu, kıdemli başkan yardımcısı unvanıyla şirketin yapay zeka operasyonlarının başına getirildi. Kavukçuoğlu, 2011 yılında katıldığı şirkette 2025 yılında yapay zeka baş mimarlığına atanarak sektörün aranan isimlerinden biri olmuştu. Postaya uzanalım. Manşette kontrolsüz cani yazıyor. Eski sevgilisi Nilda Müge Şahin'i öldürüp kaçan Nazir Ilgın, cinayetten 9 gün önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bu caninin 6 yıl önce de eski sevgilisi hemşire Ceylan G'yi darbe ettiği, adli kontrolle serbest bırakıldıktan 2 gün sonra da kadını boğazından bıçakladığı ortaya çıktı denilmiş haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Bugün basın turunun kapanışını Sabah gazetesiyle yapıyoruz. Spordan bir manşet var. Kartal 10 kişiyle Çekya'yı fethetti. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradeş Kralova'yı 10 kişiyle yendi. 71. dakikada Otara kırmızı kart gördü. 80'de Semih Kılıçsoy golünü atarak siyah beyazlılara avantajı getirdi. Rövanş 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kayınço Mustafa direksiyon başındaymış. O zaman her şeyi bacanakları ısmarlıyor. Arabayı kayınço kullanıyorsa yoruluyor adam. Eli de cebine gitmez. İki tane enişte var, ne gerek var?
1: Yürü ya kolum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Belki başka baharlara.
0: En sevdiğim şey kayınçoyla yolculuk ya. Aklıma gidiyor. Ay ay ay. Günaydın diyelim. Hayırlı cumalar Danimarka'dan Ayşe. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çorbayı ilk bana verdiler. Hanifenin amcasına verdim. O da senle misafirsin dedi. Ben de sen büyüksün dedim. Sonra Enes'e verdiler. Çorbayı Enes de bana verdi. Yani ne yersen onu biçersin. Şov yapmışsın masada Bülent. Çorbanın sana geleceğini biliyordun. Masada şovunu da yapmışsın. Kerem ailesine Bursa'ya selam gönderelim Gülbahçe'ye. Emine Yiğit Bursa'dan o da hayırlı cumalar mesajını gönderdi. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Ama kayınço olayı başka bir boyut yani. Sıla yolundayız, sizi dinliyoruz diyorlar. Aynı mesajı diğer bacana göndermiş. Öbür bacana kıskanmış. Ya da kayınçoyu kıskandı, bilmiyorum yani. Abdülkadir Gökhan Mustafa. Hangisi kayınço bunların ya?

0: enişte sevdalısı bir kayınço çıktı. Ben şok. Bayram Pışalı Gökhan, enişteler dünyanın en masum insanlarıdır. Onlara hep yemek ısmarlanmalı, çok iyi bakılmalı. Az önceki Gökhan bu değil ama bir kayınço Gökhan tutturduk.
1: Sen varsın demez benim gözlerim yalan, sana kıyamam.
0: Kayınço onunla ilgili bir gün böyle bir özel program yapmak lazım.

0: kayınçonuz hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Özel bir program yapmak gerekiyor. Eniştelerle sonra çalışırız da, ama önce bence kayınçolarla ilgili bir şey yapmak lazım. Durum onu gösteriyor. Gökhan da enişteymiş, kayınço değilim diyor. Ha, sen kendini oynuyorsun. Güzel, bravo. Ama öyle bir yazdın ki kayınço zannettim Gökhan. Zamanında kayınço olmak iyiydi. Ben tattım o duyguyu. Dört ayrı ilden dört farklı ilişkileri sahiptik.
1: Söyle.
0: Neyse.
1: Söyle. Hepimiz için söyle. Bir
0: hangisi daha çok verirse onu severdim. Maddi anlamda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ama dememek için Emma Sigorta.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: tahminde yanılmışız. Gökhan'ı kayınço zannediyorduk, Mustafa kayınçoymuş. Ama doğru tahmin ettiğimiz bir şey elini cebine sokmamış. Orayı tutturduk. Yolunuz açık olsun. Rabbimizimizi hep güldürsün. Kazasız belasız. Bana ayrılan sürenin sonu Kezban. Buradan sonra sizlerle birlikte borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun efendim. Dualarınızda yer almak ümidiyle. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu. Gönül dostu. Şener.
3: San Mistalia e la Sinun San

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 7 Ağustos Cuma, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çarşamba günü kritik viraj dönülmüş, çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Öncesinde dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı. Yasal süreç için ilk toplantıda Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak, teklifin komisyon görüşmelerinin de aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için bir de şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada milli dayanışma etiketiyle bir kampanya başlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin öneminin anlatıldığı videoda terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
2: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
1: Yeni partinin de çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Genel Başkan Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
3: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerek.
1: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezlekeye ilişkin de konuştu.
3: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikast planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasındaysa tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında. Sınır ötesine uzanalım. Sıcak bir gelişme. Geçtiğimiz dakikalarda Tayland'da bir okula silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Bir öğrencinin okula ateş açtığı saldırıda şu ana dek 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'daysa bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13 yaralı var. Saldırganlar aranıyor. Liseye giriş sınavında yerleştirildi.

0: Bitirme sonuçları belli oldu. Tercihlerin de açıklanmasıyla nakil dönemi başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta belli olacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Kayseri'de. Çok özel markalardan hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi. 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu devam ediyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçmediğini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Yaz boyunca bizi bırak.

0: olmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatlı altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
8: Sevenin halinden sevenler anlar.
7: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamıysa Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Şahane bir babalar listeliğiyle açtık yayınımızı. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden yine zamanın içinde şahane bir müzik yolculuğu yapıyoruz sevgili kralcılar. Az önce çaldığım 2026 imzalı Mahsun Kırmızıgül yorumunun üstüne. Şimdi sizleri 2010 yılına götürüyorum. Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkılarından biriyle baş başa bırakıyorum.

0: Batman'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilmiştir.

0: noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Herkese merhaba, ismim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.
2: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bazen gerçekten bizim kralın büyük müzik arşivine girdiğimde zamanın nasıl geçtiğine her seferinde bir kere daha hayret ediyorum. Bu şarkıyı çalayım dedim Sibel Can'dan. Hani bana göre Sibel Can'ın nispeten yeni şarkılarından biri ama tarihe bakıyorum. Yıl 2005'miş. Vay be. Üstünden tam 21 yıl geçmiş şu şarkının bile. Zaman nasıl akıp gidiyor avuçlarımızın arasından. Sevenlerine hediyem olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: En unutulmaz, en sevdiğimiz şarkılarından birini genç sanatçı Aleyna Tilki'nin sesinden sevenlerine armağan edeceğim. Ondan sonra tabii ki Güllü'nün unutulmaz yorumu gelecek. 2004 yılından unuttum işte. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Besli olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar

0: gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir,
2: bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Bazı şarkılar gerçekten hayatımıza damgasını vuruyor. İşte öyle bir şarkı Yaşayan Efsane'nin Cengiz Kurdoğlu'nun sesinden gelecek. Hem de 1986 yılındaki ilk kayıt versiyonuyla bütün sevenlerine hediyem olsun.

Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral.
3: Ne demeli ki bu şarkılara sevgili kralcılar? Hayatımıza damgasını vuran şarkılar. Gülden Karaböcek, Dilek Taşı, Derdi Özbeğen, Kaybolan Yıllar. Ve şimdi 1979 yılından unutulmaz bir şarkıyla Ümit ve Sen Bizimle. Açın birazcık daha radyonuzun sesini. Hepinize ilaç gibi gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Eczaneler.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Güzel bir cuma olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü olsun. Az sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre nem oranının %80'in de üzerine çıkmasıyla sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Nijer'den yapmış olduğum son yayınımla sizlerle birlikteyim. Bugün 13'e kadar beraber olamayacağız. Uçağa yetişmemiz lazım. Sanırım bir yarım saat erken ayrılacağım huzurlarınızdan. Herkese hayırlı cumalar dileklerimi tekrar iletiyorum. Kral FM'de Afrikalı aileyle olan birlikteliğiniz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bizim huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. Afrikalı Ali.

olsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtıma.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar?

Evet, yoğun tempo, koşuşturmalı bir 5 günü geride bıraktık. Her gün bir etkinlik, her gün bir faaliyetle beraberdik. Dün görme engellerin olduğu bir kampa gittik. Orada bir kurban bağışımız oldu. Sosyal medya sayfamdan da bolca paylaşımlar yaptım. Sevgili Metin Yıldız oyuncu, dostum, sevgili kardeşim, onunla beraber bu seyahate geldik. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın birçok ülkede olduğu gibi Nijer'de de yapmış olduğu birçok kampanyada dikiş makineleriyle alakalı yapılan bir proje vardı. Ona dahil olduk. Keçi dağıtımı, sağımlı keçi dağıtımı projesi vardı. Ona dahil olduk. Birçok projeyi de burada hayata geçirilen bu projeye de şahitlik ettik. Hava oldukça sıcak bu arada, onu hemen tekrar söylemiş olayım. Şu an gölgelik bir yere konuşlandım ve yayınımı buradan tek başıma bugün gerçekleştiriyorum. Sevgili Kaan, merkez stüdyomuzda.

Evet, sosyal medyada yazılanları okuyorum, yayın esnasında okuyamıyorum ama sosyal medyadan da birçok kralcımız gittiğimiz yerlerle alakalı görüşlerini, düşüncelerini yazıyorlar, duygularını paylaşıyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Sizler için de güzel bir şarkı hazırladım. İstek şarkılara yer veremedim birkaç gündür, bugün de veremeyeceğim bu arada. Onu da hemen hatırlatmış olayım. Sıradaki şarkıyla birlikteliğimize devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 5.10'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
1: İngiliz Home farkı var.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Herkese merhaba, ismim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.
3: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Haftanın son resmi iş gününden 7 Ağustos Cuma gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Ardından Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında tırmanan bölgesel gerilimin ardından Cidde'de ortak bir savunma anlaşması imzalanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Komisyon görüşmelerinin de aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesinde 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Erteleme süresinde soruşturmalar da duracak, davalar askıya alınacak. Cezaevindekiler de tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri de kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyidi ve ardından Milli Güvenlik Kurulu kararı şartı var. Karar yayımlandıktan sonra çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da sosyal medyada milli dayanışma etiketiyle bir kampanya başlattı. Terörsüz Türkiye sürecinin öneminin anlatıldığı videoda terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu aktarıldı. Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek teklifteki terör örgütü varlığının sona ermesi şartının altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise terörsüz Türkiye'nin aile ve güçlü toplumun teminatı olduğunu vurguladı. Yeni partinin de çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Ayrıca hakkındaki zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezlekeye ilişkin de itibar suikasti ifadelerini kullandı. Yargıdan manşetlere uzanalım. Yüksek Seçim Kurulu yeni partinin temsilci bulundurma talebini karara bağladı. Mutlak butlan sonrası mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yeni parti temsilcisi oldu. Bir yandan da CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon geldi. Rüşvet ve irtikap iddialarıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında yeni parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise gözaltındaki CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklandı. Ayrıca Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise tahliye edildi. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu iki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aralanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün iki aileyle görüştü, tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi dikkat çekti. İstanbul'da dün silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katili Nazir Ilgın aranıyor. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Müge'nin de katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında. 29 Temmuz 2 Ağustos arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Orman yangınlarından en çok etkilenen İl Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43, Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Sınır ötesine uzanalım. Amerikan Başkanı Trump, doğumla Amerikan vatandaşlığı hakkının kısıtlanmasına dönük başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump yönetimi, çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye giden yabancıların artık bu amaçla vize alamayacağını açıkladı. Tayland'da sabah saatlerinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Öğrencinin okula ateş açtığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırgan kendi hayatına da son verdi. Yurda dönelim, okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personeli işe alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına da 3250 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 13 Ağustos'a kadar pa.edu.tr internet adresi üzerinden açıldı. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercihlerin açıklanmasıyla nakil dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta başlayacak ve ardından ikinci nakil dönemine geçilecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %0,21 yükselişle 13.827 puandan başlayan BIST yüz endeksi şu dakikalarda 13.800'lerde seyrine devam ediyor. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55, gram altın 6.594 lira işlem görüyor. Bitcoin 64 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralova'yı 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Mohamed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Mavililer için mücadele edecek Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatilde.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül. Sevenin halinden sevenler anlar. Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.
7: Afrikalı Ali.

Evet, bugün erken ayrılacağım dedim huzurlarınızdan. Uçağa yetişmek zorundayım. Akşam saatlerinde inşallah İstanbul'da olacağız. Yarın da yola çıkacağım. Malatya'ya gideceğim. Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 günde Malatya'da olacağım bu arada. Onu da buradan Malatya'daki kralcılara duyurmuş olayım. Sevgili Kaan'ın hazırladığı şarkılara eşliğinde birlikteliğimize devam ediyoruz.

Evet, Nijer'den gerçekleştirdiğim yayının sona eriyor. Biraz erken ayrılıyorum huzurlarınızdan. Sevgili Kaan, sevgili kardeşim şarkıları sıralayacak. Harbi kız gelene kadar. Harbi kızla sizleri baş başa bırakıyorum. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Nijer'de çok güzel bir 5 gün yaşadık. İHA İnsani Yardım Vakfı'na beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Metin Yıldız kardeşim, değerli oyuncu dostum, o da bize eşlik etti 5 gün boyunca. O da sosyal medya sayfasından bol bol paylaşımlarını yaptı. Duygu ve düşüncelerini de sanırım anlatan bir videoda paylaşacak önümüzdeki günlerde. İHA İnsan Yardım Vakfı'ndan sevgili Muhammed, sevgili Mustafa ve sevgili Ferdi, buradan değerli kardeşim, buralı olan, Malili ve Nijerli olan Yusuf'a, sevgili Musa'ya ve adını sayamadığım bütün buradaki kardeşlerime de çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum sizin aracılığınızda. 5 gün boyunca bizleri misafir ettikleri için. Efendim pazartesi günü 11'de görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Nijer'den selamlar, sevgiler herkese.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Mobilden Akbank'la ol, kredilerini kolayca yönet. Detaylar akbank.com'da.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İş bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İş bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce iş cebe gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum. Bebişim gibi.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre nem oranının %80'in de üzerine çıkmasıyla sıcaklıklar 35 dereceyi aşacak. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Zay, gönül yarası olanlar, dokunmayın efendim bu yaralara. Yarayı açan gidiyor çünkü, acısını çekende bırakıyor. Sonra da geçmişi unut diyorlar ama bazı geçmişler insanın kaderine kazınmıştır. Öyle kolay kolay da silinmiyor kardeşim. Sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma günündeyiz. Hayırlı cumalar. Cumamız sağlığa, mutluluğa, huzura vesile olsun inşallah. 2 saat boyunca duygularınızı tercüman olacak çok güzel şarkılar hazırladım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir. Altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Ah ah, her dinleyişimde diyorum ki ne mektupmuş be kardeşim. İnsanın yüreğinde kapanmayan yaralar bırakmış. Eskiden böyle mektuplar vardı. Sevdalar, ayrılıklar, özlemler, kırgınlıklar ve söylenemeyen ne varsa satırlara emanet edilirdi. Bir mektubu defalarca okur, her okuyuşta aynı sızı yeniden hissederdiniz. Belki de hala

Yanınızda o mektupları saklayanlar vardır. Olmaz mı? Sizi gidiler sizi. İşte bu şarkıda o duyguları tekrar tekrar dile getirilmiş müthiş bir klasik ve çok da sevdiğimiz bir Hakkı Bulut yorumuydu. Bu güzel yorumu da Hakan Taşıyan şarkısıyla tamamlayalım mı? Ne dersiniz? O halde birazcık daha radyolarımızın sesini açalım. Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

Sohbeti, hasreti, özlemi bitir. Artık gelsene dedi Gökhan Güney. Müthiş bir yorumdu. Hemen sonrasında Seda ablamızı da programımıza ağırlıyoruz. Bu arada mesajınızı da görüyorum. Eksik olmayın. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz 0532 703 92 WhatsApp numaramızdan mesajlarınızı yayınımıza ulaştırabilirsiniz.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Davutlar seni dinliyor bir kız demiş. Sevgili Ali Karayel, sevgiler selamlar sana, değerli eşinize, kızınız Ayşegül, oğlunuz Faye'de sıradaki tüm güzel şarkıları armağan ediyoruz. Askerlerimizi unutmamış, var olsun. Rasim abiciğim Bulgaristan'dan selamını aldım. Teşekkür ediyorum sana da. Sivas'tan Murat Kurt kardeşimiz de bugün eşim ve kızımın doğum günü. Aa ne güzel, ikisi de aynı gün doğmuşlar. Ne güzel bir şans. Onların da doğum günü kutlayalım. Sivas'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Ve son olarak da Ercan Kısa Balıkesir'den yoklamada yerini alan Razı Rımızdan'mış. Ona da sevgiler.

aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Herkese merhaba, ismim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.
2: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Alemin Kralı'nı birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Biliyorsunuz ki Kral FM etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Bugünkü durağı ise Kayseri. Kayseri'de bizi dinleyen krallarımız. Lütfen telefonlarınızı Kral uygulaması indirmeyi unutmayınız. Şifremi de söyleyeceğim ve anonsunla birlikte Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Bakalım bugün şanslı dinleyeni kim olacak? Dakikalar sonra Kral FM'in etkinlik otobüsünün konumunu söyleyeceğim. Kulağınız bende olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimize Yeşil Efsane yorumuyla merhaba dedik. Radyodan şimdi aşan kral zorumuza bir kez daha selam olsun. Az önce Kral FM'in etkinlik otobüsünün Kayseri'de olduğunu söylemiştik. Peki Harbi Kız Kayseri'de nerede diyorsanız hemen söyleyeyim. Talas Millet Bahçesi. Talas Millet Bahçesi'nin hemen yanında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz Selçuklu Uygarlığı Müzesi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi şifremizdir. Lütfen Kral uygulamasını da telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Tekrar ediyorum, Kral FM'in etkinlik otobüsü Talas Millet Bahçesi'nin hemen yanında sizleri beklemekte. Şifremiz Selçuklu Uygarlığı Müzesi. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak? 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekine sahip olmak isteyen kralcımız bu fırsatı bence kaçırmasın. Ya.

0: dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen.
1: Manisa'dan Seyir Mustafa Güven, selam olsun sana. Ferdi Baba'dan çok güzel şarkılar paylaşacağız. Birazcık daha bekleteceğim seni. Tüm Giresunlara da sevgilerimizi gönderelim senin vesilenle. Fatoş'cuğum, canımsın benim. Sen de seyir halinde beni dinliyormuşsun. İstanbul'dan Didim'e doğru gidiyorsun. Hüseyin'in altından da bir şarkı bekliyorsun. İnşallah güzel bir reçete yazacağız. Seni de mutlu edeceğiz. Zonguldak'tan programımızı takip eden sevgili Akif kardeşim, sevgiler. Konya'dan Zafer Sanayi Sitesi'nde araç devir işlemleri için koştururken bir yandan da seni dinliyorum harbi kız. Konya'dan Meral Demirkaya, sıradaki şarkı Er Melek M tipi A2 koğuşuna yatan eşim Aykut'a armağan edersen çok ama çok sevinirim demiş. Eyvallah canım benim, inşallah tez zamanda kavuşursun. Osmaniye'den selamlarını gönderen kazlarımız da var. Frekansımız da az sorunlar yaşansa da dinlemekten asla vazgeçmeyeceğini dile getiren sevgili Fatmacığım, seyir halinde misin sen de? Canımsın benim, yolun açık olsun.
0: Sana kul köle oldum, fayda etmedi. Ölürcesine sevdim, çilem bitmedi. Ne yazık aşklar.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve

0: yetkili satış noktalarında.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Olmazsın sen meleğim, aşık olan, sevdalı olan, beni anlar Ferdi abimizi programımızda ağırladık. Babalar istediğinde onun şarkılarına doyamayan kralcılarımıza bir reçete daha yazıyorum. Sevgili Fazıl Taşkıran, sevgiler selamlar sana da. Tatil bitmiş, dönüş başlamış. Almanya'dan Hollanda'ya doğru seri halinde bizi dinleyen kralcılarımızdan, gurbetçilerimizden yolunuz açık olsun. Şaban Bulut, Kuşadası'ndan programımızı dinleyen kralcılarımızdan, uzun yol kaptanları arasında sevgili Osman Baydoğan, yolun açık olsun sana ve tüm ekmeğini direksiyona kazanan şoför abilerime de.

sıradaki bu güzel reçete yazacağım. Sevcancığım, canım benim, mesajını gördüm. Sana da armağan edelim. Çerkezköy'den programımıza mesajını göndermişsin. Bu Ferdi Baba yorumu da eminim ki sana ilaç gibi gelecektir.

0: Kral FM'in etkinlik otobüsünün Kayseri'de olduğunu söylemiştik. Anonsunu duyar duymaz ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini verdik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Herkese merhabalar. İsmim Funda Kaşıkçı. Kayseri Talas ilçesinde yaşıyorum. Yıllardır Kral FM Harbi Kız dinlerim. Bugün de radyodaki anonsa denk geldim. Kayseri Talas'ta Millet Bahçesi'nin yanındaki otobüsümüze ulaştım. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı da Bir Tanecik Kızım İncime Armağan Ediyorum. Teşekkür ederim.

programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları da bir toparlayalım istiyorum. Sevgili Hüseyin kardeşim, selam olsun sana. Hüseyin Çalışkan Tekirdağ'dan Samsun'a doğru seyir halinde bizi dinleyen Kalzırımızdan eşi Gülcan armağan etmekte. Aç sesini kardeşim demiş, eyvallah, eller viteste buyursun o zaman. Antalya Elmalı'dan Atalay ailesine selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var, bize vesile olduk. Ali Yavuzer Manisa'dan sevgiler harbi kız demiş, eyvallah. Zehra kızım için bir şarkı istiyorum harbi kız, onu çok ama çok seviyorum demiş. İnşallah duyuyordur kızını Zehra'ya da, bu şarkıyı gönderelim. İzmir'den Kamran Özkan selamlarını göndermiş ve son olarak da Ankara'da sitelerde bize dinlemekte olan sevgili Sami Gazioğlu ve tüm çalışma arkadaşlarına da sıradaki bu güzel reçetemizi hemen yazıyoruz.

0: cennetimse.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde hafta sonu ruhuna yakışır en güzel şarkıları sizlerle buluşturmak için sizleri de bekliyorum efendim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Alemin kralından bir yerlere ayrılmayın. Bana müsaade.

Göndermiş olduğunuz mesajlarda harika senden hareketli şarkılar, türkülerle bekliyoruz. Diğer dinleyicilerimiz de vardı. Onlar için yazlık reçetemizi gönderdik. Bu sıcak havalarda ruhumuzu da bu güzel türkülerle birazcık da olsa şenlendirelim. Olur mu dostlar? Peki az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 7 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlanıyor. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kuruldaysa pazar günü görüşülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan bakan, provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti.
1: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşuyla bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele, kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu, güzel yarınları açtınız.
0: Yeni partinin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu da netleşiyor. Genel Başkan Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Ancak sürecin işleyişini eleştirdi.
2: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerek.
0: YSK yeni partinin temsilci bulundurma talebini karara bağladı. Mutlak butlan sonra

0: Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakıboğlu yeni parti temsilcisi oldu. CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon geldi. Rüşvet ve irtikap iddialarıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaysa tutuklu CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba da tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çay Karaysa tahliye edildi. Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetlerinin de dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tayland'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Öğrencinin okula ateş açtığı saldırıda şu ana dek 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercihlerin açıklanmasıyla nakil dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyen ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspert. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviller için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul az bulutlu 33, Ankara ve Bursa açık 35, İzmir açık 37, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti. Kaan.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Harbi Kız'ı uğurladık. Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin isterim. Saatler 17'yi gösteren dek alemin kralında Kral FM'de Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: anarım. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo. Reklam. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka,

0: Magnum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

sıcak yaz günlerinin iyiden iyiye kendini gösterdiği şu günlerde sokak hayvanları için bir kap su yaşamla aralarındaki en önemli destek olabilir. Kralcılarımız kapımızın, iş yerimizin ya da mağazamızın önüne bırakacağımız temiz bir taze kap su bir canın serinlemesine, nefes almasına ve hayatta tutunmasına yardımcı olabilir. Bu notu da paylaşmak istedim kralcılarımızla. Nasıl ulaşacaklarını şöyle bir hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mesajlarınızı gönderirken isimlerinizi ve nereden ulaştığınızı da yazmayı unutmayın. Birazdan mesajlarınızı okuyacağız ve bu güzel şarkıları kralcılarımıza ve sevdiklerine tabii ki her zaman olduğu gibi hediye edeceğiz.

İbrahim Tatlıses'in sesiyle dinlemeye alışkın olduğumuz 1980'li yıllara damgasını vuran bir şarkı Gözlerim Yaşlı, farklı bir yorumla dinletiyoruz, kralcılarımızla paylaşıyoruz. İstanbul'dan Hande Hanım'a armağan olsun şarkı. Hande Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Murat Tekstil Atölyesi'nde şu an çalışma arkadaşlarıyla bizleri dinliyor. Hepiniz için yer veriyorum bu şarkıya. Ben teşekkür ediyorum kralcılarımıza o güzel duygularınız, paylaşımlarınız için. Sağ olun, var olun. Sibel Hanım nişanlısı Metin'e armağan ederken şarkıyı. Kıbrıs'tan Suat hoş geldin. Bu şarkıyı sana, ailene ve sevdiklerine de armağan edelim ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Herkese merhaba, ismim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.
5: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

şarkı ailesine hediye ediyor. Muğla'dan selamlar gönderiyorum der. Şenay Hanım teşekkür ediyorum. Kalabalık bir şekilde dinliyorlar. İsimler gelmemiş ama orada bulunan isimlerini söylemediğiniz herkese de armağan olsun şarkılar. Teşekkür ediyorum. Muğla'dan Kayseri'ye bir geçiş yapalım. Mustafa hoş geldin. Aracında şu anda dinliyor seyir halinde. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Ankara'dan Hilmi Bey'e armağan edelim. Taksi camiası çalışanlarına, meslektaşlarına ve ailesine özellikle armağan etti şarkıyı. An itibariyle seyir halinde bulunup Kral FM'i dinlemekte olan tüm sürücülere armağan ediyorum şarkıları. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi de iletiyorum.

Az sonra ilk saati geride bırakacağız. Türküler özümüzdür. Türkülerimizden tabii ki vazgeçmiyoruz. Yavuz Bingöl'ün son albüm içerisinde beğenilen bir eserdi. Yavuz Bingöl hayranları, bu güzel türkü sizlere ve sevdiklerinize hediyemdi. İstanbul'dan Ahmet Bey'e armağan olsun.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviller için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli-İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yolları'nda onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor.

Programın ikinci ve son saatindeyiz. Kralcılarımız 17 itibariyle kaptanımız Kaptan Şener mikrofonu devralacak. Bu arada bir hatırlatma. Kral Etkinlik Otobüsü Kayseri'de pazar gününe kadar ve pazar günü itibariyle de Antalya'da olacak. Antalya'da bizleri dinlemekte olan dinleyenlerimize şimdiden bu hatırlatmayı yapalım. Kaptan Şener program içerisinde Kayseri'de bizleri dinlemekte olan bir kralcımıza sürpriz yapacak ve hediye çekini ulaştıracak. Bu hatırlatmayı da yaptıktan hemen sonra Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de hayatımıza damgasını vuran şarkılarla programımıza kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. İşte o şarkılardan bir tanesi Ferdi Özbeğen yorumunun hemen sonrasında Alemin Kralı'nda sizlere ulaşmaya devam edecek.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilirsiniz.

0: Bilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Programın ilerleyen dakikalarında vedamızı gerçekleştireceğiz. Çok fazla bir zaman kalmadı. Şöyle bir mesajları da artık toparlayalım isterim. Konya'dan Meral Hanım mutfakta börek sararken beni dinliyormuş. Pekala, Kral FM dinliyor sevgili Meral Hanım. Günümüz var demiş yarın için. Kolaylıklar diliyorum. Erminek'te olan biricik eşi Aykut Bey'e armağan ediyor. Sivas'a dönelim. Aslı, hoş geldin. Ebru Gündeş yorumuna yer vermiştik. Sana ve sevdiklerine hediye olsun. Muhterem Hanım, hoş geldiniz diyelim. Almanya'dan Münih'ten Ebru Hanım, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Eşiyle birlikte ve çocuklarıyla beraber şu anda vatana doğru seyir halinde bizleri dinliyorlar. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Mutluluk.

yolculuğumuz daim olsun. Biricik eşi Hüseyin Bey'e, çocukları Semih, Melih ve kendisine de şarkıları armağan edelim. Bulgaristan'a dönelim. Bulgaristan'dan Kırcaali'den Nursel Hanım'a ve ailesine, Hacer Şahin için ve Kayseri'de bizleri dinlemekte olan Murat Gündüz'e, sevdiklerine, Almanya'dan da Ahlen'den Erkan İncirci'ye armağan olsun şarkı. İzmir'den sevgili Kübra, hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Güzel bir Orhan Baba klasiğine daha yer verelim. Orhan Gencebay hayranları için bugün program içerisinde ikinci şarkısına yer veriyorum. Ustalara saygı kuşağında, babalar restalinde.

yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Rahmet ve dua ile analım. Müzeyyen Senar alemin kralındaydı. Her tarzın en iyilerine her zaman olduğu gibi hayatımıza damgasını vuran şarkılara yer vermeye Kral FM ailesi olarak devam ediyoruz. Birazdan da hatırlattığım gibi sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Kral Etkinlik Otobüsü Kayseri'de ve sevgili Kaptan Şener Kayseri'de bizleri ağırlayan, dinleyen bir kralcımıza bir sürpriz yapacak. Fakat lokasyonu ayrıca şifreyi kaptanımızdan tabii ki duyacağız. Sonrasında otobüsün yanına gidip şifreyi söyleyen kralcımız değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Pazartesi Harbi Kız'ın hemen sonrasında kavuşmak, buluşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir cuma akşamı diliyorum kralcılarımıza şimdiden. Bugünlük benden bu kadar. Mikrofon Kaptan Şener'de.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlandı. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılıyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulda da pazar günü görüşülmesi bekleniyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu, iki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aralanamadı. Adalet Bakanı Gürlek dün iki aileyle de görüştü, tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi dikkat çekti.
2: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor. Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak. Özellikle rahmetlerin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karanlıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
1: Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
3: Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
1: İstanbul'da silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katili Nazır Ilgın aranıyor. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Müge'nin de katili olacak Nazır Ilgın'ı 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah Beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviller için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyol ve Bağlantı Yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol.

0: ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Kaan, teşekkür ediyoruz. Şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla oldun. Şimdi mikrofonu teslim aldık. Senin de ifade ettiğin gibi bugün programı açar açmaz yine hediye çekimiz var. Kıymetli kralcılarımıza yine 5 ve 10.000 TL'lik sürpriz markalardan hediye çeki dağıtmaya devam ediyor. Kral Etkinlik Otobüsü. Bugün de lokasyon bilgilerini programa

açar açmaz paylaşalım ve tabii ki ilk ulaşan kralcımıza hediye çekini oradaki ekip arkadaşlarımız takdim edecekler. Biliyorsunuz sevgili kralcılar, Kral Etkinlik Otobüsü senin şehrinde sloganıyla yollarda ve kralcılarla buluşmaya devam ediyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz yine Kayseri'de sevgili kralcılar. Peki nerede Kayseri'de? Otobüsümüz şu anda Kayseri'de Hunat Hamamı önünde sizleri bekliyor. Evet, Kayseri'de Hunat Hamamı önünde sizleri bekliyor. Bugünün şifresi pastırma efendim. Evet, bugün şifremiz neymiş? Pastırma. Cep telefonlarında Kral uygulaması yüklü olan ve ilk ulaşan, şifremizi doğru aktaran kralcımız sürpriz markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekini sahibi olacak. İlerleyen dakikalarda biz yine kim kazanmış yayında paylaşacağız. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Buyurun efendim, 7 Ağustos 2026 Cuma gününün yolculuğunu başlatalım. 19'a değin sevgili Melis burada oluncaya dek sizlerleyim. Şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım.

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: Gökhan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. Nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı. Sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: yayındayız.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: tatlı, daha çekici.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
10: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: terk et, hadi beni şimdi terk et. Terk et, beni sen de terk et, ne olursun terk et.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yolculuğumuz, sevimimiz devam ediyor. Güzel şarkıları, hatta efsaneleri, babalar estelini sizlerle paylaştık. Programı açarken Kral Etkinlik Otobüsü yollarda demiştik. Bugünkü lokasyonumuz, otobüsümüz Kayseri'deydi ve Kayseri'de kralcılarımızla buluşmaya devam ediyordu. Yine ilk ulaşan kralcımızın bilgisi bana geldi. Bugün otobüsümüze ilk ulaşan ve hediye çekimizi kazanan dinleyicimiz Mustafa Ak. Evet, Mustafa Bey, bakalım neler söylemiş.
1: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisi, yaşım 55. Anonsu duydum, otobüsün yanına geldim, şifremi aldım, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost

0: akrabalarıma hediye ediyorum.
1: Mustafa Bey, hediyenizi güzel günlerde kullanın. Eşlerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza sıradaki şarkı sizlere derman olsun. Kayseri'ye selamlarımızı iletelim tekrar. Sevgili kralcılar, kral etkinlik otobüsü yollarda olmaya devam edecek. Sizler de hediye çeklerimizi kazanmak için anonsları sıkı bir şekilde takip etmeniz yeterli. Hatırlatmış olalım. Şimdi isterseniz iletişim bilgilerini bir paylaşalım. Yine mesajlarınız program içerisinde gelecek eminim ki. Dillendirmeye gayret göstereceğim. Yapmanız gereken sadece Kral FM WhatsApp hattı üzerinden ve Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırmak olacaktır. Ben de vakit bulduğumca dillendirmeye gayret göstereceğim. Alemin kralında efsaneler sizler için çalmaya devam etsin. Kayseri'ye özellikle armağan edelim şarkılarımızı.

Fransa'ya bir selam gönderelim. Sultan Hanım böyle bir nehrin kenarından video ulaştırmış. Ne kadar güzel bir coğrafya. Efendim selamlar diyelim. Ve o güzel coğrafyada bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize şarkılarımızı armağan edelim. Ve Müslüm Baba demiş, hoş geldin kaptanım, dinlemedeyim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tuğba Zaman yine Müslüm Gürses şarkılarını yakalamış. Aile okumuş, iyi akşamlar kaptan diyor. Enes Karaincirli'de arsada konteynerde dinliyoruz şarkıyı. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat ve yeğenlerim için çalar mısınız diyor. Tabii ki armağanımız olsun. Yine aile, bütün aile takiptelermiş, selamlar diyelim. Nesrin Hanım takipteydi, selamlar diyelim efendim. Nazlı Mevcil kaptanım hoş geldin, kolay gelsin demiş. Hayırlı cumalar, Çanakkale Bayramış dinlemedeymiş yine. Tülay Güne söz bırakmış, bakalım mı söz neymiş. Nasılsın diye soran birine en iyi cevap gördüğün gibi demektir. Ne gördüğü seni ne kadar önemsediğine ve gönlünün güzelliğine kalmış artık diyor. Eyvallah. Ayten ablamız, o da hoş geldin demiş. Gönlü güzel cansın demiş. Eyvallah, cuma mübarek olsun diyor. Her susan korkak değildir. Bazen insan edebinden susar. Bazen hayasından, bazen sevgisinden susar. Bazen insan bilmediğinden değil, çok şey bildiğinden susar. Ne demiş Yunus Emre? Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş Adana'dan. Bu güzel satırlarla mesajını ulaştırmış, sağ olsun. Nurhan Hanım da takipteydi efendim. O da Sebahattin Ali satırlarını göndermiş. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyerek. Ne diyor? Satın alınamayan şeyleri severim ben. Deniz gibi, gökyüzü gibi, ay ve güneş gibi ve sevgi gibi. Haydi bakalım, sevenleriniz bol olsun diyerek sıradaki şarkılarla yolculuğa seyre devam edelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: Elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Zühre Ana özleriyle serinliği hisset. İster suyla, ister sodayla karıştır. %100 gerçek meyve özüyle ferahla. Doğada ne varsa Zühre Ana'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Mavi'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için Elmas Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his...

0: varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 400...
1: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Çiğdem Hanım, teşekkür ediyoruz efendim. Güzel bir davet. Neresiymiş bakayım şöyle. Kamp ve karavan konaklama. Oo, selamlar diyelim. Karavancılar, kampçılar için Karabiga'da buluşma var galiba. Süpersiniz. Selamlar diyelim. Yaz festivali varmış 21-22-23 Ağustos'ta. Vallahi inşallah diyelim ama biz o tarihlerde İstanbul Yıldızları Motosiklet Kulübü'nün etkinliği var. Onun da geçtiğimiz yıl sunumunu yapmıştım. Bu yılda herhalde yine birlikte olacağız dostlarımızla, iki teker sevdalısı canlarla. Çınarcık'ta olacağız muhtemelen. Çınarcık'ta buluşacağız motosiklet tutkunlarıyla. Aynı tarihlere denk düşüyor. O yüzden maalesef katılamayacağım herhalde. Ama davet için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar Çiğdem Hanım. Sema Doğan, hoş geldin diyor Can Kaptan. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar, nasılsın? Sıcak bir göl başından selamlar, sevgiler. Tüm şarkılar size ve canım anneme gelsin diyor. Beraber dinliyoruz annemle. Güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Hepimize öyle olsun diyelim. Yüreğinize sağlık. Anneciğinize de selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Ne diyor Hazreti Mevlana? Gönülden gönüle yol var dediler. O gün bugün yoldayız. Yol bulmak kolaymış. Mesele gönül bulabilmek imiş diyor. Nilgün Hanım, sizlere de selam olsun. Evet, kolay gelsin Kaptan Şener Bey. Selamlar demiş. Vallahi buradan dillendiriyorum işte. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Pelin Turna, selamlar sevgiler kaptanım demiş. Selam olsun diyelim Turna ailesine de. İlk saati bu güzel şarkılarla uğurlayalım sevgili canlar. Saat başı ana haber bülteni, bülten sonrası yine burada olacağım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek yani. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ağustos Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması'nı imzaladı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlandı. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılıyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulda da pazar günü görüşülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan bakan, provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti.
2: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için beyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu, güzel yarınları açtırırız.
1: Yeni partinin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu da netleşiyor. Genel Başkan Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Ancak sürecin işleyişini eleştirdi.
3: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerek.
1: YSK yeni partinin temsilci bulundurma talebini karara bağladı. Mutlak butlan sonrası mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa getirildi. Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP YSK üyesi Yakıboğlu yeni parti temsilcisi oldu. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında yeni parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı arama çalışması yapılıyor. Ahbap Derneği yönetimine kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetlerinin de dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında. 29 Temmuz 2 Ağustos arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43, Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Amerikan Başkanı Trump, doğumla Amerikan vatandaşlığı hakkının kısıtlanmasına dönük başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump yönetimi, çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye giden yabancıların artık bu amaçla vize alamayacağını açıkladı.

0: Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek yüksekokullarına 3250 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular 13 Ağustos'a kadar pa.edu.tr internet adresi üzerinden açıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştı. Radeç Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da 2 sezon boyunca Bordo Maviller için mücadele edecek. Mısırlı Yıldız 10 milyon euro yıllık ücret artı her sezon için 7 milyon euro imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Açılış maçında Boluspor Manisa'yı saat 21.30'da ağırlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul az bulutlu 33, Ankara ve Bursa açık 35, İzmir açık 37, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyol ve bağlantı yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve seyirde bültenin hemen sonrası bu güzel şarkılarla açtık efendim ikinci saati. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Yollardaki canlar hepinize iyi yolculuklar. Her gün olduğu gibi bugün de dilekler, temenniler bir sıralansın ya. Yeni saati öyle karşılayalım değil mi? Evet, bizleri dinlerken şu an görevleri başında olan kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, orman yangınlarına müdahale ekipleri, böyle arazöz kullanıcısından pilotlarımıza kadar. Bugün hatta pilotlarımız demişken iki tane söndürme uçağımız ilçe semalarında ciddi anlamda bir sorti yaptı. Muhtemelen yine buralarda yakın coğrafyada bir yangınımız vardı. İzmir'in Bayındır ilçesi, komşu ilçelerimiz Ödemiştire, Küçük Menderes Havzası'nda bir yangın durumu vardı. Tahmin ediyorum ki kontrol altına alınmıştır çünkü seferler artık durmuş gibi. Evet, bir kez daha hatırlatalım, bu havalarda ciddi anlamda biraz da böyle rüzgar varsa çok dikkatli olalım canlar. Vallahi yani şu izmarit atanları falan anlamıyorum yolda giderken, nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Hala bunu nasıl beceriyoruz ya? Bir küçücük pet şişenin içerisine atmak var. Ne bileyim, kül tabloları satılıyor neredeyse her benzin istasyonunda, akaryakıt istasyonunda değil mi? Ya geçerken bir tane alın arabaya koyun, dursun orada yani. İlla tüketiliyorsa bu, yani o zaman bir zahmet izmaritleri dışarı değil, onun içine atalım. Bir de şu atıklarımızı, çöplerimizi artık çöp kutusuna koyma alışkanlığımızı edinelim. Doğadayken özellikle buna çok dikkat edelim. Bakın, ormanlarımız yanıp kül oluyor, ciğerlerimiz mahvoluyor. Yarınlara bırakacağımız güzel yeşil bir alan kalmayacak en sonunda. Bir de telef olan hayvanlarımız var, o canlar var yani, onu da düşünün. Vallahi dilimizde tüy bitti ama gerçekten biraz hassasiyet göstermekte fayda var. Yani biraz dikkat etsek bunların hiçbiri olmayacak. Bütün ekiplere kolaylıklar diliyorum efendim. Canla başla mücadele ediyorlar, biliyoruz. Onların bu gayreti yanında bizim söylediklerimiz az bile. Mesainin belki bitme saati gibi görünüyor olabilir ama akşam mesaisine başlayanlar, işinin başında olanlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Emekçi güzel yüreklere selam olsun. Şarkılarım armağan olsun. İstirahatteki dostlarımıza da güzel bir cuma akşamı olsun. Sevgili kralcılar, alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda. İkinci saate hoş geldiniz.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz Onda mağazaları ve online'da.
13: İngiliz Onda farkı var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ilaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla birlikte yolculuk ve seyirde ikinci saat efendim ve ikinci saatimizde şöyle hemen kimler bizleri dinliyor selamlamaya gayret gösterelim. Bu arada bir hatırlatmam olacak. Kral FM'i uydu anteniyle takip eden dinleyicilerimiz. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor, bilginiz olsun. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinlemeye devam edin canlar. Böyle özellikle karasal yayını dinleyemeyen yurt dışından ya da coğrafyası müsaade etmeyen kralcılarımıza hatırlatmış olalım. Uydu üzerinden dinleyen kralcılar, yenileyin ve yeni frekans üzerinden daha kaliteli bir şekilde takip etmeye devam edin. Dönelim mesajlara, kimler takipteymiş, nerelerden yazmışlar. Adem Sağlam, kaptanım iş çıkışı yoğun trafikte, Kayseri'den selamlar sevgiler demiş. Selam olsun Kayserimize. İyi akşamlar diyor. Öyle bir geçer zaman ki kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler diyen Erkin Koray'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bir de yarın sevgili Beyza Alabay'ın da vefatının yıl dönümü. Onun da mekanı cennet olsun inşallah demiş. Sinan Özen'in hesabında bir videosu var, çok güzel anmışlar. Yüreğine sağlık Sinan Özen'in ve aracı olan sevgili Gezegen Mehmet'e de sevgiler selamlar demiş Tuğba Çalık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel hatırlatmalar için. Erkin Baba bizim için çok kıymetli, Anadolu rock müziğinin öncülerinden ve şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğimiz çok özel bir isim. Biliyorsunuz programlarımda mutlaka yer veririm. Bir de sevgili Beyza benim hayatımda çok kıymetli bir yerde. Tuğba geçtiğimiz günlerde yanımıza uğramıştı, İstanbul'da buluşmuştuk. Aynı dönem itibariyle dinlemeye başlamış, takip etmeye başlamış. Önemli bir tarihte sonsuzluğa, ebediyete uğurlamıştık. Radyo programcısı ve benim de çok kıymetli, hayatımın çok değerli bir yerinde olan özel varlıklardan biriydi. Sevgili Beyza, ruhu şad olsun diyelim. 8-8-8, evet. 8 Ağustos 2008 tarihinde yaşamdan uğurladığımız sevgili Beyza Halabay, ruhun şad olsun diyelim. Hatırımızdasın, görüyorsun. Hala anmaya, seni hatırlamaya devam ediyoruz. Konya Aykent'ten selamlar, saygılar, hürmetler abim demiş. Sevgili Yaşar galiba değil mi? Selam olsun diyelim. Muhterem ablamız, yüreğine gireceğiniz insanlar değil, duasına düşeceğiniz insanlar seçin. Zira kalpler Allah'ın elindedir. Cuma'nın feyzi, bereketi senin ve sevdiklerin üzerine olsun demiş. Can hoş geldin. Yüreği güzel kardeşim. Güzel bir hafta sonu geçirmen dileklerimle, keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Seviliyorsun, iyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyoruz. Sude Naz yine takipteydi babacığına. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler iyiyiz. Kendine dikkat et notunu paylaşmıştı. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan dinlemede. Sakine Hanım, Beyhan Latife Hanım, Mehmet Çelebioğlu, Durdan Erdoğan, Turgay Varol ve Emine Hanım Hollanda'dan görebildiğim isimlerden bazılarıydı. Ve daha ismini sayamadığım nice kralcımız, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yüreklerinize sağlık diyelim. İkinci saatim yoklamalarını aldığımıza göre seyrimize, yolculuğumuza devam edelim.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcayabilirsiniz.

0: Devlet vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
3: Sevenin halinden sevenler anlar.
2: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.
4: Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve geldik veda kısmına, bugün de seyri tamamlayacağız. Böyle biraz sanat müziğinin o güzel unutulmayan şarkılarıyla bitirelim istedim programı. 17'de Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Ege'den, yürüyen stüdyomuz karavanımızdan seslendik. Hem yaşam alanımız hem de aynı zamanda yayınlarımızı gerçekleştirdiğimiz karavanımızdan siz güzel yüreklere doğadan seslendik bugün de. Efendim afetsiz, problemsiz, sorunsuz, güzel bir hafta sonu ve güzel bir cuma akşamı diliyorum her birinize. Sevdikleriniz, sevenlerinizle keyifli, güzel vakitler geçirin. Ve anın ne kadar kıymetli olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Şimdi mikrofonu Bursa'ya teslim ediyoruz. Melis'imiz sizlerle birlikte olacak. Şarkılarıyla, sohbetiyle akşama onunla karşılayacaksınız. Sevgili kralcılar, yarın hafta sonu seyrinde tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmayan şarkılarla usul usul gider.

0: herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörüyor. Anlaşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise sunuldu ve düzenlemenin görüşmelerine başlandı. Yasal süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılıyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulda da pazar günü görüşülmesi bekleniyor. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor diye yazıyor sabah.com.tr'de. Habertürk.com'la devam edelim. 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. İstanbul'da silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katili Nazir Ilgın aranıyor. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı anlaşılmıştı. Müge'nin de katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı ortaya çıktı diyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. CNNTürk.com'dayız. 29 Temmuz 2 Ağustos arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı diyor milliyet.com.tr'de. Tercihlerin açıklanmasıyla nakil dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var. Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak, ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul az bulutlu 33, Ankara ve Bursa açık 35, İzmir açık 37, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyol ve bağlantı yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 7 Ağustos Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti Mekke Anlaşması, detayları tüm haber portallarında ilk sırada. ntv.com.tr ile başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın

Evet, kralcılarımızla bir cuma akşamı en güzel şarkılarda buluştuk. Her zaman olduğu gibi. Efendim, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Şu dakika itibariyle yolculuğum başlıyor. Dinleyicilerimiz de mesaileri tamamladı. Yollara çıktılar, cuma trafiğindeler şu anda. Sabırlar diliyorum hepinize. Herkes sağ salim evine, yurduna, yuvasına varsın bu akşamda. Akşam mesaisinde olan kralcılarımıza da, işe henüz yeni başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar çalışacak olan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi ileterek yola koyulalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ulaş.gov.tr risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi.

0: Radyo Reklam.
1: Doğada ne varsa Zırhlı da.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, koskoca bir hafta bitti, geride kaldı. Bir Ağustos'un birini hatırlıyorum, bir de şu anı hatırlıyorum. Aradaki geçen zamanı aramızda hatırlayan da çok azdır, öyle tahmin ediyorum. Koskoca 2026 yazı gözümüzün önünden geçip gidiyor şu anda. Gayet hızlı geçti bana. Yani Haziran okullar kapandı, Haziran'ın sonuydu zaten. Temmuz öyle böyle geçti, çok da sıcak olmadı ama acısını Ağustos'ta çıkarıyoruz şu anda. Son birkaç gündür hava aşırı sıcak, yüksek bir nem var. Her gün normal şartlarda hava durumuna bakarım. Yani yarın nasıl olacak, sonraki gün nasıl olacak? Çok değişkenlik gösteriyor elbette ama acaba şu bunaltan sıcaklar gidecek mi diye böyle bir kontrol ederim. Bugün hiç bakmadım. Acaba yarın nasıl olacak? Acaba meteoroloji uzmanları bu bunaltan sıcaklığın bu hafta sonu gideceğini söylemiş miydi? Onu da çok hatırlamıyorum. İnşallah gider. Şöyle bir mevsim normallerine dönsün hava. İnceden essin böyle. Şu an o esinti de yok. Gerçekten akşam vakti. Nemin böyle %100 çöktüğü bir andayız. Allah yardımcımız olsun. Mevsimin adı yaz olunca bugünler yaşanacak elbette. Şunun şurasında sonbahara ne kaldı? Değil mi sevgili kralcılar? Gelsin şöyle Eylül'ün biri. Hava tam istediğimiz gibi olsun. Hem sıcak olsun, hem serin olsun. Akşamları güzel olsun. Mis.

0: Yavaş yavaş güneşi batırıyoruz, şarkılarımızı çalıyoruz, arada bir de sohbet muhabbet edelim artık değil mi sevgili kralcılar? Hatırlatmalarımı yapayım, bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz. Buyurun beklerim, 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk önce hangi şehrimizi selamlayacağız ya da hangi gurbetçi kralcımızı nerelere göndereceğiz selamları?
1: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: hayallerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibisin.

0: Erciyiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken şimdi yaklaşık bir saat önce sevgili müzik direktörümüz Kaan arkadaşımız aynı zamanda Kral FM'de hafta içi 15-17 saatleri arasında yayın yapan yayıncı arkadaşımın bir paylaşımı oldu bizlerle, programcılarla. 16 Ağustos tarihine kadar bizden sık sık duyacaksınız bunu. Çünkü kralcılarımızla öyle ayrı gayrı olmayı sevmiyoruz biz. Sevgili kralcılar, uydu üzerinden dinleyen dinleyicilerimize sesleniyorum özellikle. 16 Ağustos tarihinde uydu frekansımız değişecek sevgili kralcılar. 16 Ağustos'ta her zamanki yerinizde bizi bulamayabilirsiniz. Hiç panik yapmayın. Otomatik tarama yaptığınızda zaten Kral FM'i yeniden bulabileceksiniz. Hem de artı bir olarak daha yüksek kalitede dinlemeye devam edeceksiniz. O zamana kadar, yani 16 Ağustos'a kadar her şey yolunda, aynı yerimizdeyiz. Ama o gün mutlaka şöyle bir uydu üzerinden dinleyen kralcılarımız otomatik tarama yapsınlar. O güne kadar zaten sık sık tekrarlayacağız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den

0: CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyol ve bağlantı yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamını Balıkesir'e, Akçay'a göndereceğiz. İlk olarak sevgili Özlem'in mesajıyla karşılaştım. Allah kavuştursun diyeyim öncelikle sevgili Özlem. Kırıkkale'de cezaevinde abisi yatıyormuş. Sıradaki şarkı ona olabilir mi Melis abla demiş. Çünkü bu saatlerde hep sizi dinliyor. Umarım okursunuz ve selamımı gönderirsiniz. Tabii ki, tabii ki gönderirim. Hele hele böyle selamlar hiç havada kalsın istemiyorum. Yani tam adresine ulaşsın. Abinin adını da yazsaydın keşke. Bir sonraki mesajda yaz, olur mu? Özlem'in selamını gönderdik abisine. Allah kavuştursun en kısa zamanda. Ankara'dan sevgili Oğuzhan'ın selamını aldım. Beypazarı'ndan mesaj göndermiş.

Bey Pazarı'na gittiniz mi hiç sevgili kralcılar? O kadar güzel bir yerdir ki böyle tarihi dokusuyla. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Bir de Bey Pazarı kurusu alın kendinize. Zaten çok satılıyor oraya özgü bir şey. Nasıl denir olsam böyle kraker gibi, tuzlu kurabiye gibi ama değil gibi de. O kadar lezzetli bir şey ki Bey Pazarı kurusu. Orada dinleyen bütün kralcılarımıza Oğuzhan'ın vesilesiyle selamlarımızı gönderelim. Ben de epey oldu gitmeyeli. Şöyle bir fırsat bulursak rotamızı Bey Pazarı'na doğru, o sakinliğe, o sükunete, o huzura doğru çevirmek lazım.

Muhammed'im. Ayrılmadık mı? Uğursuz diye Firuze yüzüğünü denize attın. Mavi taş deniz kızında kolye. Lan sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleği havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunu ile dün dört karga vurdum. Gözümden öpme, ayrılıktır derdin. Öpmedim, ayrılmadık mı?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, nefes almak iyice zorlaşıyor. Ülke genelinde özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar güneşe maruz kalmamalı, sıcak çarpmasına dikkat. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
3: Dikkat.
2: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın. Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede

Saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessüm, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Evet sevgili Ahmet, sıradaki şarkıyı armağan etsem olur mu sana? Ahmetciğim, ay kız arkadaşıyla yoldaymış şu anda, birlikte yolculuk yapıyoruz diye mesaj atmış. Seni dinliyoruz abla, hep dinliyorum ben seni. Çok rica etsem demiş, bizim şarkımızı çalabilir misin? İstek programı yapmadığını biliyorum bu arada. Hiç adetim değil normal şartlarda böyle şarkı istemek ama öyle bir içimizden geldi. Rica etsek çalabilir misin acaba diye göndermiş. Ya insan nasıl kırsın şimdi? Ama Ahmet, babalar listelerine denk geldik. Bak şimdi peş peşe Müslüm Baba çalacağım. Ferdi Baba, Orhan Baba, İmparator. Çok çok özel bir ana denk geldik. Sana armağan etsem, kız arkadaşına armağan etsem olur mu? Bir de böyle nasıl üzülüyorum. Olur mu? Bak nasıl bir giriş yapacağız şimdi Müslüm Baba'yla. Yolunuz açık olsun, sağ salim gidin varacağınız yere. Keşke ismini de yazsaydın. Şöyle tekrar bir tarayayım mesajı. Belki ben kaçırmışımdır. Yok. Herhangi bir isim de yok. Ahmet'e ve kız arkadaşına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ve şu anda yollarda olan bütün kral şoförlere. Yani şu şarkı başlasın. Olmak istediğim yeri söylüyorum şu anda size. Orta şeritte olayım. Çok sürat yapmayayım. Etrafı izleye izleye Müslüm Baba'ya eşlik edeyim isterdim şu an. Şu an böyle bir uzun yol isteği geldi bana. Ara sıra oluyor. Bizim şarkılarla yolculuk çok güzel yapılıyor çünkü. Şu ana kadar farkında olmayan dinleyicilerimiz varsa şu an farkına varırlar diye düşünüyorum.

bakmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam.

her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
2: lazım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, geldik bugünün de bu akşamın da sonuna. Şimdi geceye yolculuk sevgili Erdem'le devam edecek. Yarın saat 14'te, öğleden sonra 2'de en güzel, en kral şarkılarımla tekrar sağlık sıhhat olursa Kaptan Köşkü'nde olmayı umut ediyorum. Sizi unutulmayan şarkılarla baş başa bırakıyorum sevgili kralcılar. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir yaz akşamı diliyorum. Çalışan kralcılarımıza kolay gelsin. Yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar olsun. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir çevre otoyol ve bağlantı yollarında onarım çalışmaları devam ediyor. Bornova Viyadüğü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 41 ila 55. kilometrelerindeki 12 adet tünel ve yaklaşımlarında bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.

0: 94.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere de hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse saat 23'e kadar karşınızda olacağım sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Söz daha fazla uzatmadan kralla, ustayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: varken.
1: Gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki, zaten herkesin ortak sıkıntısı, ortak problemi bu. Herkes kendisinin istediği gibi olmasını istiyor ama böyle değil tabii. Yani aynı senden olması mümkün değil. Başka bir kültürde yetişmiş, başka anne baba yetiştir. Ya hatta bırak başka anne babayı, iki kardeş bile birbirine benzemiyor. Fıtrat başka. Yaratılıştan gelen özellikler var. Yani bir insanı değiştireceğim diyerek kendini çok fazla zorlamamak lazım. Ya onu olduğu gibi, artıları, eksileri neyse, mutlaka bir ortak noktalarınız vardır. Ortak noktalarınız yoksa da onlara da asgari müştereklerde bir yerlerde buluşacağız. İlla benim gibi ol, illa senin gibi olursa da yaşayamazsın ki, olmaz ki. Aynı senden bir tane daha olsa o da güzel değil, keyifli değil. Zıtlar güzel oluyor.

Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral. Nöbetçi Erdem, Erdem.

Evet sevgili Burak kardeşim beni ziyarete gelmiş. Burak kardeşim kameraman. Burak kaç kilo kamera? 3. He? 15. 15 mi? Ciddi mi diyorsun ya? Şimdi 5-6 kilo var. Evet. Kamera 5-6 kilo ve bunlar artık o kadar şey olmuş ki yani futbolcu topla ne kadar haşır neşir olursa şu bir doktor için neşter ne demekse bunlar için de öyle. Yani bir aralarında bir bağ oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani onların bir kolu gibi, bir burnu gibi, bir uzvu gibi ya bütün hayatları kamerayla geçiyor adamların ve tabii çok zor bir meslek. Yani o kadar yani yangınlar oluyor, seller oluyor, fırtınalar oluyor. Bunlar hep kamerayla, hep o haberin içindeler. Hep bize bir şeyler aktarmak için görev yapıyorlar. O yüzden onlara özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel haberleri, izlediğimiz haberlerin hepsi onların elinden geçiyor. Tabii muhabirler de var. Onlar böyle bir ekip çalışması yapıyorlar. O yüzden Burak kardeşime özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Emekleri için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zor görevleri için onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Tabii basın sektöründe çalışan herkes, herkesin kendine göre zorlukları var. Bizim de zorluklarımız var. Biz de onları elimizden geldiği kadar elimine etmeye çalışıyoruz. Evet, güzel bir Onur Akın şarkısı. Benim çok sevdiğim bir şarkı Bekle Bizi İstanbul. İstanbul'un kıymetini, değerini bilenlere, doğasını temiz tutana, tarihini temiz tutana hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çöplerini çöpe atanlara da ekstra teşekkür ediyorum.

Şimdi Müslüm Baba'dan güzel bir türkü, benim de çok sevdiğim bir türkü. Sevgili Hakan Bilal kardeşimize, değil mi? Hüseyin'in kan kardeşi. Dün de doğum günüymüş. Sevgili kardeşim Hakan çok sıkı Müslüm Babacıymış. Yani 30

yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamandan beri Müslüm Baba ile çok yakın diyalogları var. Hakan kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömrün olsun inşallah sevdiklerine birlikte. Şen değil gönlümü özellikle Hakan kardeşimize, Hüseyin'den armağan edelim.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

eziyet çekmeye başlar benliğim. Duygumla, ruhumla ben de değilim. Yaşla değil, kanla dolar.

0: hep söylüyorum yani Selami Şahin gerçekten ayrı bir efsane. Yani şu şarkı bile seni düşünmeye başladığımdaki duyguları o kadar güzel ifade etmiş, o kadar güzel anlatmış ki. Şimdi ben burada konuk olduğunda birkaç yıl önce Selami Şahin'e dedim ki yani sen dedim iceberg gibisin. Yani bir ortada olan hani sen belalı, ben belalı, sevdalı, özledim her şeyini gibi bilinen şarkılar var. Ama kenarda köşede kalmış öyle şarkılar var ki işte ben elimden geldiği kadarıyla onlara değinmeye, onları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Esas onlar bildiğimiz o sen belalı, ben sevdalı falan o özledim her şeyinden daha da öte damar şarkılar.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araç...

0: arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadiren kardeşime kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han,
2: İlaç Gibi Radyo.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. İlaç gibi radyo.

Güzel şarkılarımıza başladık. Güzel şarkılarımıza yol almaya devam edeceğiz. Adapazarı'ndan gelen bir mesaja devam edelim. Selamlar Kadirhan. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Elif'ten gelen bir mesajımız. Erzurum'dan hoş geldin. Seni dinliyoruz Kadirhan diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Kadirhan abi Antalya'dan Hatice ben diyor. Alanya'da olan kardeşim Kemal'e ve onun arkadaşlarına aracılığımla selam olsun. Ramazan'a ve Cafer'e aynı zamanda Orhan'a armağan etmiş sıradaki şarkımızı. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye başlayacağız. Belçika'dan Sevgi, şu anda seni dinleyen Ömer'e gelsin diyor. Amasya'dan selamlar Kadirhan, Taşova'dan Beytullah. Özellikle sizleri severek dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Kilis'ten Yusuf Karabaş'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda balkonda oturuyoruz, seni dinliyoruz. Özellikle Kemal Özsoy, İbrahim Akdağ ve Beyza Akdağ için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yana küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

İyi geceler Kadirhan, Antalya'dan seni dinliyorum demiş Ömer. Selam gönderelim Ömer'e de. Yine İzmir'den Hayri'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'den Seyfi, Aşkı Masiye ile seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. İsim belirtmemiş sevgili kralcımız. Şu anda yolda bizi dinlemekte. Selam gönderelim. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. WhatsApp hattımızı da radyolarını henüz açan kralcılarımız için bir kez daha hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Devam edelim mesajlarımıza. Zeliş'ten gelen bir mesajımız var Antalya'dan. Yine Ahmet Akbaba Kayseri'den bizleri dinlemekte. Balkonda eşimle beraber seni dinliyoruz demiş. Canım eşim için Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Sevgili Kadirhan, Ali ben Almanya'dan, aşkım Rüya için sıradaki şarkı demiş. Belçika'ya geldiğim Özcan abime ve siz kralcılara ve Kral FM çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Karışık göndermiş mesajı okuyabildiklerimi paylaştım. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da selam olsun. Kadirhan şu anda seni dinleyen sevdiğime gelsin diyor Hüsnü. Samsun Terme'den

Gelen bir mesajımız var Murat, mesaide olan kralcılarımızdan, özellikle sıradaki şarkıyı Abdurrahman'a ve Ayşe'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Kanada'dan Kayhan abimize de selam gönderelim. Yine Kayseri'den ayrıca sizleri severek dinliyoruz. Şimşek ailesine bir selam bekliyoruz Kadirhan diyor Buse. Şimşek ailesine de selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarda.

Selamlar Kadirhan demiş. Ordu'dan Hatice, özellikle Cenk'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadirhan abim Ermenek'ten seni dinliyorum. Recep, ben sıradaki şarkıyı Ferdi'ye, Ali'ye ve abim Osman'a armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Ankara'dan Utku'dan gelen bir mesaj. Şu anda seni dinliyorum diyor. Hazal'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan abi Bodrum'dan Aysun. Şu anda seni arabada dinliyoruz. Bodrum S tipi kapalı A5'te yatan Mert'e sıradaki şarkıyı armağan etmiş sevgili kralcımız. Devam edelim mesajlarımıza. Antalya'dan gelen bir mesajımız var Kemal'den. Yine şu anda seni dinliyoruz demiş. Türkiye yolunda arabayla giden kardeşim Nuray, Aysu, Nisa ve Mesut Kurar için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Atilla Çağ Kuşlu'dan gelen bir mesaj. Gurbetçilerimiz de anavatana geliş yolunda, aynı zamanda dönüş yolunda da bizi dinliyorlar. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun. Her defasında belirttiğimiz gibi özellikle yolda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Hız yapmasınlar uykusuz yola çıkmadan, inşallah trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla saatte ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diledikten sonra şöyle Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla yazıyorsunuz biri. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 00'da radyomuzun WhatsApp hattı. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Sesli mesajlar yoğunlukta geliyor ama bazı sesli mesajlarımızda kralcılarımız müziğin sesini fazla açtıkları için seslerini duyamıyoruz. Bazılarında firma isimleri söylüyorlar maalesef. O yüzden onları paylaşamıyoruz. Ricamız olsun özellikle sesli mesaj

0: gönderecek kralcılarımızdan. Müziğin sesini kapalı tutarsanız, bir de sesli mesajlarınızda firma isimlerini belirtmezseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizler de gelen mesajlarınızı program süresi içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Erhan Gökdemir Instagram'dan ulaşmış bizlere. Balıkesir Gören'den şu anda bizleri takip etmekte. Özellikle eşim Mehtap'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Sezer Karadağ'dan, Sivas'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, seni severek dinliyoruz demiş. Mesaideyiz. Özellikle arkadaşlarım Emre ve İsmail'e de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim Sezer'e, aynı zamanda gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza. Devam edeceğiz mesajlarımızla.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Kuruttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun.

Selamlar Uşak'tan Yağmur. Eskişehir'de şu anda seni dinlemekte olan Adem'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Kadirhan ben Bursa'dan İlyas, Birol, Bircan ve Sedat'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Yine Lüleburgaz'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum demiş Mahmut. Kadirhan iyi yayınlar, kolay gelsin. İtalya'dan Hasan. Çorum'da yolumu bekleyen eşim Emine'ye, oğlum Huzeyfe, Seyit ve kızım Reyhan'a gelsin diyor. Şimdiden hayırlı yolculuklar dileyelim kralcılarımıza. Kadirhan Balıkesir, Dursun Bey'den Hüseyin ben, özellikle Fransa'da olan Mustafa'ya, Halil'e ve Ahmet kardeşime selam gönderiyorum diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Özellikle yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda olan kralcılarımızdan yoğun mesajlarımız gelmekte. Hakan şu anda İstanbul'dan Sakarya'ya yolculuk yaptığını belirtmiş. Özellikle kardeşim Nazlı'ya da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Selam gönderelim hem Hakan'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımıza. Selamlar abi, iyi geceler. İşten yeni çıktım. Yollarda babamdan miras kalan Kral FM'i dinlemeye devam. İyi yayınlar dilerim. Kayseri'den selamlar, sevgiler. Canım sevdiğim Nazlı'ma Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun bu arada. Gökmen Birinci'den gelen bir mesaj. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Uzun yol şoförlerine ve Trabzonsporlara selam olsun demiş sevgili kralcımız. Volkan Karabulut, Kayseri'den yine bizleri dinleyen kralcılarımızdan selamlarımızı iletelim. Poyraz Can'dan gelen bir mesajımız var. Hatay'dan Niğde'ye yolculuk yapmaktayım. Diğer taraftan da seni dinliyorum. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Az evvel İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Sevgili kralcımıza da armağan edelim. Niko, dayım Erdinç'le seni dinliyoruz demiş. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor.

0: Evet, ikinci saatimizdeyiz. Beraberliğimize devam ediyoruz. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Şehirler arası otobüs şoförüyüm. Tayfun şu an Amasya'dan İzmir'e doğru yoldayım. Seni dinlemekteyim. Krala selam, damara devam. Tüm şoför arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Uykusuz yola çıkmasınlar. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Bir kez daha hem kaptanımız hem yollarda olan yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sevgili kaptanımızın da belirttiği gibi lütfen uykusuz yola çıkmasınlar. Emniyet kemerleri takılı olsun. Trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere sağlıkla saatte ulaşmalarını temenni ediyoruz. Malum yaz mevsimi, tatil dönemi. O yüzden özellikle yolda olan kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun dedikten sonra Instagram üzerinden gelen mesajlarımıza devam edelim. İzmit'ten sevgili Bedirhan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Safi, Mehmet, Sinan, Ömer, Özdemir'e selamlarımı iletiyorum Kadirhan abi demiş. Onlar da şu anda mesaide olan kralcılarımızdan. Murat'a Makedonya'ya selam gönderelim. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Yine Zeynep Ertan'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan abi. Safranbolu'dan Zeynep ben. Şu anda babamla İzmir yolundayız. Şu anda seni dinleyen tüm dinleyicilere sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz diyor. Zeynep Ertan'a, babasına, aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Nadir Özkanlı'dan gelen bir mesajımız var. Yine Çanakkale'den bizleri dinlemekte. Haydaroba köyünden dinliyorum seni diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla yazıyorsunuz biri. Birazdan gelen mesajlarımızla yol almaya devam edeceğiz.
1: Kadirhan

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin, biliyor musun?

0: dinliyoruz. Kadir Han iyi yayınlar. Manisa'dan Hüseyin, İzmir'de yaşayan çok sevdiğim Fatmam için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kerem Bilecik Osmaneli'den bizleri dinlemekte. Sakarya, Bursa ve Bilecik'e selam olsun Kadir Han diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Erhan Bursa'dan seni dinliyorum demiş. İyi geceler Kadir Han kardeşim, Samsun'dan İzmir'e gidiyorum diyor Adnan İlgen. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kocaeli'den Burhan'dan gelen bir mesaj. İyi geceler Kadir Han abi, ben Osman İngiltere'den İbrahim arkadaşımla beraber seni dinlemekteyiz. Yanımızda Aydın da var. Şu an bizim için de Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İçim yanar istemiş, az evvel paylaşmıştık. Şarkımız onlara da armağanımız olsun. Yine Antalya Manavgat'ta çalışıyorum, fırında mesai arkadaşlarımla seni dinliyorum diyor. Sevgili Osman'a da selam gönderelim, selamla beraber kolaylıklar diliyoruz. Karabük'ten İrem, Karabük T tipi kapalı cezaevindeki annem Pınar Örem için sıradaki şarkı diyor. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Osman da şu anda mesaide seni dinliyorum diyor. Kadir Han, Edremit Akçay'da ablam, eniştem, yeğenim Esila ve biricik eşimle sizleri dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı diyor Serkan. Hem ona hem ailesine de şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadir Han, İlaç Kilo.

0: Selamlar Kadirhan abim, Mersin Mutan Halil ben. Özellikle canımdan çok sevdiğim Ayşe ablama gelsin diyor sıradaki şarkı için. Yine gelen mesajlarımızdan Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan Deniz ben, seni dinliyorum. Antalya ve Sincan'da olan tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Bilecik'ten Sadi, eşi Arzu'yla beraber bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Kilis'ten sevgili Mustafa Özbezek'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Rabia Çatıkkaş, şu anda seni dinliyorum demiş. Buğra'yla ve kimle beraber karışık göndermiş mesajı. Buğra ve Rabia'ya selam gönderelim. İzmir'den Çorum'a yolculuk yapmakta olduklarını belirtmişler. Özellikle bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Buğra'ya hem Rabia'ya, aynı zamanda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Malum yaz mevsimindeyiz. Yollarda olan kralcılarımız çoğunlukta, bir kez daha ricamız olsun, trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, uykusuz yola çıkmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha hem uzun yol kaptanlarımıza hem de yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan abi iyi yayınlar. Bilecik'ten selam gönderiyorum. İzmir'de seni dinleyen ablama gelsin sıradaki şarkı diyor Aysun. Yine Antalya'dan Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Tüm kralcılara selam olsun Kadirhan demiş. Bizden de ona selamlar. Oldukça yoğun, gerek WhatsApp hattımız üzerinden gerekse Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımız. Gece de uzun, gece boyunca en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada kolay gelsin Kadirhan diyor. Bizi de gör artık demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İzmir'den sevgili Aysel Özel ve tüm sevdiklerine de şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Duyurumuz var. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyen kralcılarımızdan ricamız var. 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın ve Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Tekrar ederim. Kral FM'i özellikle uydu anteniyle dinleyen kralcılarımız 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin dedikten sonra Güllü'nün hemen sonrasında güzel bir şarkımız var, Kibariye'den seçtim. Sonrasında mesajlarınızla buradayız.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

0: Var Kadirhan, rica etsem benim için de bir şarkı demiş Sivas'tan Aslı. Yine termeden Samsun'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan, şu anda seni dinliyoruz, bir taraftan da çalışıyoruz demiş İrfan. Sıradaki şarkıyı tüm termelilere armağan ediyor. Adana'dan Hakan, sizleri severek dinliyoruz Kadirhan, krala selam da bana devam diyor, bizden de ona selam olsun. Yine Bursa'dan şu anda seni dinliyoruz demiş ismini belirtmeyen bir kralcımız. İyi geceler, iyi yayınlar. Adana'dan, Sarıçam'dan Ömer, özellikle cezaevinde olan dayım Çetin için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Manisa'dan Hüseyin, İzmir'de yaşayan çok sevdiğim Fatma'ya gelsin sıradaki şarkı diyor Kadirhan. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan abiyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda memlekette izindeyim. Kardeşim Muhammed'le arabada seni dinliyoruz. Özellikle tüm kralcılara, tüm gurbetçilere bir de sana armağanımız olsun demiş. Sivas'tan Şarkışla'dan Selim. İyi tatiller dileyelim Selim'e de. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Yolda olan, çalışan, evinde dinleyen herkese sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Kocaeli'den Mehmet Sinan'dan gelmiş mesajımız. Son bir mesajı daha paylaşalım. Kadirhan Samsun'dan Elmas, şu anda balkonda kardeşim Ülkü ile seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Belçika'ya da selam gönderelim. Beşir İnanır da bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

Evet, 01.05 yaptık saatlerimizi. Hayırlı geceler Kadirhan. Gaziantep'ten Abdullah, ben Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Özellikle Halil Bozkurt'a armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkımız var. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Tekirdağ Saray'dan seni dinlemekteyim diyor. Adil'den gelen bir mesaj. Sakarya Geyve'den Yunus Emre. Şu anda seni dinlemekteyim. Geyve Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarım Tarık, Ekrem, Fatih ve tüm sevdiklerimi aynı zamanda Kaan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Sevgili Ahmet şu anda bizleri dinlemekte. Onlar da seyir esnasında olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. İstanbul'dan Ahmet'e selam gönderelim. İstanbul'dan Ahmet'in yanında Emre Kaan var. Instagram'dan yazıyor bana, Kadirhan abi Emre Kaan seni tanıdığıma inanmıyor demiş. Selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Emre Kaan'a da Ahmet'e de selam olsun. Yollar açık olsun. Şu anda yollarda seyir halinde bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hem Ahmet'e hem Emre Kaan'a da sıradaki şarkı armağan edelim. Bu arada bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Kocaeli'den gelen bir mesajımız var. Metin Atay'dan. Yine Bursa'dan Levent, sıradaki şarkıyı kızım Rüya'ya, canım eşim Burcu'ma armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Samsun'dan Terme'den, Ömer'den gelen bir mesaj. Yine Amerika'dan Osman, şu anda gece mesaisinde seni dinleyen Türkiye'deki sevdiğim aşkım Serpil'e de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Gurbet'ten gelen bir mesaj daha var Almanya'dan. Yeşim tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Yine Konya'dan Hanife, çok sevdiğim eşim Fahri ile seni dinliyoruz diyor. Adana'dan Kezban'a selam gönderelim. Ertuğrul da seni dinliyoruz, kolay gelsin Kadirhan diyor. Son bir mesaj Mersin Mut'tan Halil. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Özellikle sıradaki şarkıyı Şükrü Can abime ve de Ayşe ablama armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkımız var. Öncesinde Linet, Alemin Kralı'nda.

Evet, WhatsApp hattımız 0532 703 92 0 0532 703 92 0, WhatsApp hattımızdan. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızı program süresi içerisinde kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili Burak Sevinç, şu anda Hakan Kılıçarslan abimizle beraber seyir halindeler. Bizleri dinlemekteler. Selam olsun hem Burak'a hem Hakan abimize. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara ve yolda olan tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz ama devam edelim mesajlarımıza. İzmir Kemalpaşa'dan Fatma Demirci'den gelen bir mesajımız var. Hüseyin'le seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Yine İbrahim İstanbul'dan seni dinliyorum diyor. Lüleburgaz'dan selamlarını göndermiş Abdullah. Bizden de ona selam olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Çorum'dan Onur Demirci ben. Eşim Aliye Balcı, Songül Ceylan ve kardeşim Menduh'la sizleri dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin diyor. Evet, Danimarka'dan Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abicim iyi yayınlar. Balıkesir'den Elif ben. Tüm kral dinleyicilerine aynı zamanda şu anda mesaide olan babama gelsin diyor. İyi geceler. Eskişehir'den Refiye. Ailemle seni dinliyoruz demiş. İyi yayınlar Kadirhan. Bursa Osman Gazi'de çalışan Engin Eren abime selamlarımı gönderirsen mutlu olurum diyor. Bursa'dan Zafer'den gelen bir mesaj. Balıkesir Sındırgı'ya selam gönderelim İsmail Akçan. Her zaman olduğu gibi seninleyiz Kadirhan diyor. Eksik olmasın. Sevgili İsmail abimize de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Zeynep Korkut'tan gelen bir mesajla devam edelim. Kilisli olan abim Yusuf Korkut'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Akif Korkut'a da selam olsun demiş. Almanya'dan Duisburg'dan Serhan tüm kral ailesine Bulgaristan'da olan ailemi selamlıyorum diyor. Kadirhan abi hayırlı geceler. Tokat'tan Sadullah özellikle yollarda olan tüm tır kaptanlarına armağanımız olsun sıradaki şarkı demiş. Bir kez daha yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Kadirhan abi Malatya'dan Necip. Sıradaki şarkıyı Sincan'da seni dinlemekte olan oğlum Muhammed'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Lüleburgaz'dan Bahattin seni dinliyorum bütün sevenlere gelsin diyor. Adana'dan bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan. Sarıçam'dan Osman ben diyor. Manisa'dan Hüseyin. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Evet, mesajlar yoğunlukta, devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Mardin'den, Midyat'tan, Zeynep'ten gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkı babam Sedat, annem Nurşen, abilerim Semih ve Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Almanya Köln şehrinden selam gönderiyorum. Balkonda eşimle seni dinliyoruz demiş Hüseyin Çeçen. Danimarka'dan Ayşe'ye selam gönderelim. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Yine Almanya'dan Serhan'dan gelen bir mesajımız var. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğun. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İyi geceler Kadirhan, radyo dinlemek seninle çok keyifli demiş. Her gece ayrıca sizleri dinliyoruz diyor. Eksik olmasın Nurşen Şencan'a. Sıradaki şarkımızı armağan edelim. Samet Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Abim evde, balkonda seni keyifle dinliyorum. Tüm uzun yol kaptanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. İyi yayınlar demiş Balıkesir'den Serdar. Tüm sevdiklerime ve herkese selam olsun diyor. Yine Yağmur'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Balıkesir Edremit'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yağmur Erol'dan annesine ve ablasına gelsin. Balıkesir Edremit'ten herkese selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Fatma Göktaş'tan gelen bir mesajımız var. Fransa'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Gurbetçi izlemiş. Dönüş yollarında seni dinliyoruz. Tüm gurbette olan kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hayırlı geceler. Ordu Korgan'dan sevgili Aziz'den gelen bir mesaj. Yine devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan kardeşim kolay gelsin diyor. Batman'dan Servet. Teşekkür ederiz. Sevgili kralcımıza da bizden selam olsun. Kadirhan iyi yayınlar. İstanbul Zeytinburnu'ndan Yusuf. Özellikle Edirne, Keşan, Altıntaş köyünde şu anda seni dinleyen sevdiklerime selam olsun demiş Yusuf. Sivas'tan Koyulhisar'dan gelen bir mesajımız var. Gece nöbetindeyiz diyor Mehmet arkadaşımla beraber. Muhammed hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar, ailemle beraber İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıktık. Sıradaki şarkı onlara gelsin demiş Sıla. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan Bursa'dan Salim. Özellikle eşim Derya, çocuklarım Görkem, Berkem, ayrıca babam Beyti Terzioğlu'na ve kayınpederim Erhan Karagöz'e ve tüm kralcılara gelsin diyor Salim. İngiltere'den selamlar sevgili Kadirhan. Şu anda İstanbul'dan Antalya'ya yolculuk halindeyim. Alanyalı kaptanımızla seni dinlemekteyiz. Özellikle eşim Sebahat, ikizlerim Mehmet Ecrin ve yan koltuktaki asker kardeşlerim Emre, Kadir ve tüm kralcılara gelsin diyor. Temel Kongül. İyi tatiller dileyelim sevgili Temel'e de. Samet, şu anda kampta, çadırda kalıyoruz ve seni dinliyoruz. Edirneliyiz. Nerede olursak olalım sadece Kral FM diyor. Eksik olmasın. Samet'e de sevgiler. Gemlik'ten selamlar. İstanbul'daki Yiğitcan kardeşime gelsin diyor Yusuf. İyi yayınlar. İyi geceler Kadirhan. Marmaris'ten Burak. Bugün doğum günüm. Benim gibi doğum günü olan herkese önce sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dilerim yeni yaşların demiş. Hem Burak'ın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Son bir mesaj Diyarbakır'dan Onur. Eşimi çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Mutlulukları daim olur inşallah. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

Uzun Köprü'den Antalya'ya yola çıktık. Samet, Çınar ve Ali Yıldız'a selamlar olsun, yollar açık olsun. Aydın'dan Ebru, bugün benim doğum günüm. Doğum günü olan herkese gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem Ebru'nun hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. İzmir Bergama'dan Abdullah, bekçilik yapmaktayım diyor. Beraber ailemle Tekirdağ'a gidiyoruz. Bugün doğum günü olan Benay ve tüm sevdiklerime ve teyzeme gelsin demiş Saffet. Kadirhan, iyi geceler, Konya Bozkır'dan Kayseri'ye selam gönderiyorum diyor Şenol. İyi geceler Kadirhan abi, Almanya'dan Serkan ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili Serkan. Devam edeceğiz birazdan, artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım, bir rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan eklediğinizde Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Trabzonlu taksici sevgili Halil kardeşime de selam olsun. Almanya Münih'te şu anda bizleri dinlemekte seyir halindeyken. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Pazar öğlen saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkımıza vedamızı yapıyoruz. Dediğim gibi pazar gündüz kuşağında sizlerleyiz. Saat 13'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: İlaç Gibi Radyo.